0: ben çünkü Nebris kadar aynı burada. 19. 19.
1: My number is going to be 946-73. 946-73.
0: How about that?